0: Tinglayotganingiz Ovozi Tojik radiosi, Ovozi Tojik xalq mehri va ardog'idagi radio. Qadrli radio tinglovchilar, Tojikiston va O'zbekiston xalq artisti, maqom san'atining mohir ijrochisi, ustoz san'atkor Matluba Dadaboyevani suhbatga chorlaganmiz va bugun ushbu suhbatni e'tiboringizga havola etamiz. Avvalambor assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom.
0: Tojikiston va O'zbekiston va tojik-o'zbek xalqlari do'stligi haqida gapiradigan bo'lsak, bu do'stlik azaldan ildizi qarim tarixlarga borib taqaladigan do'stlik va mana bu keyingi yillarda bu ikki xalq o'rtasidagi do'stlik, davlatlar o'rtasidagi do'stlik o'zining bir yangi davriga borib chiqdi. Bir necha yildan beri ikki xalq o'rtasidagi bordi keldilar, o'zaro aloqalar, barcha sohalardagi munosabatlar yangi bir bosqichga ko'tarildi. Xususan, masalan, adabiyot va san'at vakillari o'rtasida, san'atkorlar o'rtasidagi hamkorliklar,
1: do'stlik
0: ko'priklarini o'rnatadigan bir munosabatlarda yaxshi hissa qo'shmoqda va bilamizki, siz ham necha yillardan beri Tojikistonga ko'plab tashrif buyurgansiz.
1: Avvalambor katta rahmat. Assalomu alaykum. O'zbekiston maqom markazi direktori professor Soyibjon Begmatov bilan birgalikda va jonidil Tojikiston shahriga xursandchilik bilan uchib keldik. Bu o'zbek bilan tojik xalqini ajratadigan insonlarga bilmadim, men juda ham bir achinib qaragim keladi. Nimaga? Bular bitta xalq. Ikkita tilda so'zlashadi, lekin baribir bir-birini tushunadi. Masalan, men o'zbekcha gapirsam, tojiklar hammasini tushunib o'tiradi. Tojiklar gapirsa, biz tushunamiz. Mumkin emas quddachilik, andachilik. Mumkinmi shularni ajratish? Hali Jo'rabek akamda qo'shiqlari bor edi. Et bilan tirnoq.
0: Qarang,
1: mumkinmi tirnog'ingizni sug'urib ola olasizmi?
0: Yo'q. Bilan ajratib bo'lmaydi.
1: Hech qachon mumkin emas ajratib bo'lish. O'shaning uchun yana ham hozir mana qaram prezidentlarimiz, ikki tomon prezidentlari shunaqa bir yaxshi sharoitlar yaratib beryaptilar. Oddiy xalqimizni ham borish kelishlariga, biz san'atkorlarga-ku gapirmasak ham bo'ladi. Juda ham bir-birimizni sog'ingan ekanmiz, hech bir-birimizdan fikr almashdan nima qiynalmaymiz. Qo'shiqlarimizni ish qilib, u yoqda tojikcha qo'shiq, bu yoqda o'zbekcha qo'shiq, shunaqa odamga yoqimlida, maza qilib eshityapmiz, maza qilib muloqot qilyapmiz. Ilohim, mana shu borish kelishlarimiz hech qachon kamaymasin. Xursandchilik bo'lsin, tinchlik bo'lsin, har xil mana-bunaqa yomon kasalliklardan, har xil yomon kunlardan Allohdan iltijo qilamiz. Panohida asrasin ikkita yurtni ham. Butun dunyo tinch bo'lsin ilohim. Chunki tinch yurtda qo'shiqlar, kuylar, to'ylar yarashadi. Biz san'atkorlarning niyatimiz faqat yaxshilik. Qayerda bir yaxshi tadbir bo'lsin, qayerda bir yaxshi bir anjumanlar bo'lsin, to'ylar bo'lsin, biz borib xizmat qilaylik degan hech qaysiga tapoya qilib kelayotgan san'atkorlar ham va xalq artistlari buyuk san'atkorlar ham hammasi bitta niyati. Yaxshi kun bo'lsin, biz borib xizmat qilaylik deymiz. Ilohim ijodkorlarimizning ijodlari qaynab chiqaversin, qaynar buloqqa o'xshab. Borish kelishligimiz abadiy bo'lsin, quda andachilik bo'lsin. Haligi nima deydi, ko'priklar har jabhada mustahkam bo'laversin. O'tib borib, o'tib kelaveraylik ilohim.
0: Albatta. Aziz radio tinglovchilar, suhbatimizda yana bir mehmon, san'atshunos olim, O'zbek milliy maqom san'ati markazi bosh direktori Soyibjon Begmatov ham ishtirok etmoqda va bu kishi Matluba opa bilan birga yurtimizga tashrif buyurgan. Ikki davlat o'rtasidagi, ikki davlat olimlari, masalan, madaniyat va san'at instituti o'rtasidagi o'qituvchilar va umuman talabalar almashish, shu masalalardagi fikrlaringiz.
2: Avvalo aytishim kerakki, o'tgan yili hurmatli prezidentlarimiz sa'y harakatlari bilan qilingan qadam bu juda ikkala xalq uchun juda ham bir katta tuhfa sifatida xizmat qildi. Sarhatlar ochildi. Oldingi qaysidir bir sabablar bilan o'sha uyushtirilgan o'sha kinlar unutildi va bu ikkala xalqni aloqasiga, rivojiga juda ham katta yo'l ochib berdi. Olimlari bir-biri bilan bo'lgan munosabatlari esa bu azaliy olimlari munosabatlariga hech qanday bir qarshilik ko'rsatilgan emas hech qachon. Chunki o'zbek, tojik ikkita tilda so'zlaguvchi bir xalq hisoblanadi. Shuning uchun O'zbekiston davlat konservatoriyasi, Tojikiston davlat konservatoriyasi yoki Tojikiston madaniyat va san'at instituti, O'zbekiston san'at va madaniyat institutlari orasida doim aloqalar bo'lib kelgan. Lekin mana bizni bevosita men aytishim mumkin, men o'zim shu maqom markazining rahbari sifatida 19-yil noyabr oyida G'arb va Sharq nomli butun xalqaro anjumanga kelib, konservatoriya bilan ikki konservatoriya o'rtasidagi hamkorlik 5 yilga hamkorlik tuzildi. Maqom markazi bilan konservatoriya, maqom markazi bilan madaniyat va san'at instituti va maqom markazi bilan deylik Tojikiston maqom akademiyasi orasida 5 yillik o'ziga xos hamkorlik do'stona va ham ilmiy nuqtai nazardan hamkorlik qilish shartnomalari tuzildi. Bu bizga juda ham katta yo'llarni ochib berdiki, birinchi navbatda bizlarimizda mavjud bo'lgan yetuk olimlarni bir-biri bilan tajriba almashishlari, ikkinchidan ustoz san'atkorlarni mahorat darslarini o'tishlari bilan, uchinchidan bizni talabalarimizni turli joylarga borib emas, o'zbekistonliklar Tojikistonga kelib yoki Tojikiston O'zbekistonga borib turib malaka oshirishlari, tajriba almashishlari uchun juda ham katta ishlar o'tgan yili tasdiqlandi. Buni mevasini ko'ryapmiz. Konservatoriyada bir nechta Tojikistonning fuqarosi ta'lim olyaptilar yoki etilik o'zi Buxorodan kelgan o'qituvchilar Dushanbe konservatoriyasida o'zini faoliyatlarini olib boryapti. Buni endi shunday bo'ldiki, endi qachon xohlasa falakka o'rganadimi u yoki suvorani o'rganib boradimi, sarhatlardan o'tib bemalol ana shu san'atni o'rganib o'zini yurtida uni rivojlantirishi mumkin bo'ladigan darajada bizga imkoniyatlar yaratildi.
0: Albatta, mana bu hozir falak haqida gapirdingiz, umuman ikki xalq, tojik va o'zbek xalqlari o'rtasida shashmaqom degan bir nodir san'at turi bor. Undan tashqari masalan bizning Tojikistonda falak janri bor, falak janri. Bu masalan o'sha tog'li xalqning bir o'zining madaniyatini, bir dardu alamu armonlarini aks ettiradigan o'sha bir san'at janri. Shu haqidagi qanday fikrdasiz? Masalan bizdagi falak janri bilan o'zbek xalqining biror bir san'at janri ikkalasining bir uyg'unlik, o'xshashlik tomonlari bormi?
2: Avvalo aytish kerakki, zamon va makon degan ibora bor, bu ilmda ham bor. Azaldan ham kelgan qaysi zamon, qaysi makonda? Bu ikkala mana shu ikkita mezon o'sha har bir voqelikni joyini, vaqtini aniqlab beruvchi mezon hisoblanadi. Haqiqiy mezon hisoblanadi. Endi aytaylik, Tojikistonni bilan O'zbekiston o'zbek-tojik xalqini maqomi deb yuritiladi, shashmaqomi deb yuritiladi. Shashmaqom ikki xalq uchun bir.
0: Birday.
2: A falak shu darajada bir mumtoz holatga kelganki, mumtoz holatga keladigan janr, uni asoslari bo'lishi kerak, uni nazariy negizlari bo'lishi kerak, uni shakli, o'zini tartiblari, tarkiblari bo'lishi kerak, ijroviy an'analari shakllanishi kerak. O'z-o'zidan bu bir janr sifatida bir falak darajasiga keltirilmaydi. U asrlar qaridan o'sha xalqining ijrochiligida evrilib eng toza holatlari o'sha xalqining qalbini yuqori avjlarda ijro etib kirib boradigan xususiyatlari shakllangan bu falak janri hisoblanadi. Bu falak o'sha tog'lilar an'anasi va tog'lilar an'anasi. Men bir fransuz olimasi bilan gaplashganimda O'rta Osiyoda hech qanday yapon apparatlari analogini yarata olmaydigan ovozlar mavjud degan gapirdi. Buni fransuz ayol Janet xonim gapiryaptilar. UNESCO'ning o'sha xalq ijodiyoti komissiyasini raislaridan bittasi. Uni analogi yo'q, uni o'xshatadigan narsa yo'q. Buni o'zini falak ijro etishda, bu haqiqiy falak ijrochilarining ovoziga bir e'tibor bersangiz, u bir qayerdan chiqayotganini hayron qolasiz-da. Bu mana shu ko'hi balandi
1: yuqoridan kelayotgan
2: bir narsaga o'xshaydi. Uni faqat e'tibor bilan tinglash kerak va ijroda ham agar e'tibor bersangiz, o'shanaqa ovozga ega bo'lgan o'sha Tojikistonning eng yetuk san'atkorlari ijro etadi. Chunki biz o'sha katta-katta konsertlarni ko'rganimizda yirik xonandalari shu narsalarni ijro etadi. Bizda ham xuddi shunday bor. Masalan, Farg'ona, Toshkentda katta ashula bor. Yoki etilik Xorazmda suvoralar mavjud. Suvor doston bu butun sharq xalqlarining hammalarida bor. Bu lekin falak boshqa joyda. Bu boshqa joyda yoki katta ashula boshqa joyda sal pal o'xshashi mumkin, lekin haqiqiy o'sha an'anasini topadigan xalqni maqomdan tashqari maqomga olib keladigan sal undan soddaroq bo'lishi mumkin, lekin nazariy asoslarga asoslangan, shakli o'zini tartibiga asoslangan va ijrochilik an'analari shakllangan janrlar, ana shunday janrlarda tojik xalqida bu falak deb aytiladi.
1: من بیت نرسه که آرکه گه قید ماچه من صاحب جانه گپ لرگه اوشه دوست شامی گه اوشه پریزیدنتلرمز دن برگلیکته که گنمز ده ایشان اسم صاحب جان اوشه تا سخنه طولیب کت ده سخنه شون دا قد تا سخنه ده سنتکار لرگه خلق دا قدم کشکه جای قامده ایک تا خلقه ده شو درجه بربرنه ساغنگنه اوشه تا بلنده که خلقم حیران قالده ده بس کزمزگه یاش آلده که اوشه فلق چکب کشورنه اجرا ایتگنده دولت من خالف نمالر بلنه همه ایدبت که موسیقاچیلرمز بو آواز قطعاً کلیابته، حقیقت فلکتن کلیابته. بو فلک دیگه شو اولارنی من بار بر کردم من داشت اولی یاشی دیگه تاغلیق جایلانه تاغنو ازده بر کنکادر بلسیم کوی بار آخرین بار. اونا که اشته یاشگان انسانلر ده باش کچه بر کنکادر روح بولاده. اونا همه آدم ایشدهام بومی دیده من اولی من که اش روح تا کوی لید اول سخن گشکنده. کنکادر خیال است کچپ کته ده بتوان بر کینگلیک که قرب کچاده. بو البته بیام بر الهی صنعت دب اولی من.
0: بادمون جوی کیگنده بر شنگل اوشا
1: سیز هم سوریسم نمیدونم بلسن شو ازگینه انقا بیرماقچی ایدم من اوزم مقامچی بوسم ده بو قوشیقنی بلسنمی جونیام یاش قیزچه ایدم 8-نچی سینیپ اوقید اوقوردم شایسته مولاجانوف SSSR خلقاتسی دیشارده بولارنی من فقط تلویدیونی رادیو ارقالی ایشتیب کورگانمان ده شونده میامگه جویلاب اولگانمان ده شو قوشیقنی کی منی هر دایم مانا شونقا کنسرتلرگه چاقیریشگانده شو محبت ایتی آخر من مقامچیمن مقام ایتی دسم یوق شو قوشیقنی ایتی
2: یوق حکمتنی اونوتمانگ yoshlikda bitilgan ilm
1: shunaqa ekan
2: naqshga mana
1: rostdan ham Soyibjon 45 yil bo'ldi axir chusta kuylab yurardim bu qo'shiqni mayli endi siz so'radingiz hozir harakat qilaman aytib berishga muhabbat

Üstoz Rudaki bayramının nişanlanışı Tojik xalqının büyük farzandı üçün faxır iftihar timsolidir. Fors adabiyotining asoschisi, jahonga mashhur g'oya va asarlari bilan somoniylar davri fani va madaniyati rivojiga ulkan hissa qo'shgan. Ustoz Abu Abdulloh Rudaki asarlari hamisha hikmatlarga boy, kundalik tajriba va yuksak she'riy san'atga boy bo'lib, bugungi kunga qadar minglab shoir va yozuvchilarni yetishtirib bergan.